diyor bu ya. Seni. Aşk ediyor bu ya. Seni. Aşk ediyor bu ya. Seni. Aşk ediyor bu ya. Senyor diyor bu ya. Aşk ediyor bu ya. Senyor diyor bu ya. Aşk ediyor bu ya. Senyor diyor bu ya. En mi cruz y por mis penas quiero verte, Jesús.